0: Süpersiniz.
1: Durmak yok. Devam.
0: Oh, vallahi birazdan kopacağız. Birazdan eğleneceğiz.

0: Muhteşemsiniz. Oo. Vallahi sende her şey var. Tom abi. Ta mesudar.
1: Sibonet Levria.
0: Eyvallah. Oy.